0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana. Some keep it summary. Seems like a fantasy. But it may require.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk tiyatrosunun usta ismi ve tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayat sahnesine veda etti. Lüküs Hayat, Cibali Karakolu gibi birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Zihni Göktay, hastanede tedavi görüyordu. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik bir öneme sahip. Ankara'da gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken ABD Başkanı Trump'ın helikopterinin parçalarını ve konvoyda kullanacağı araçları taşıyan nakliye uçağı havalimanına iniş yaptı. Trump'ın kamuoyunda canavar diye bilinen tekerlekli kale niteliğindeki başkanlık limuzini Ankara'da benzinlikte görüntülendi. Ankara'da zirve öncesi yoğun önlemler alındı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Farklı noktalarda kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yapılıyor. Ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı, bazı otoparklar boşaltıldı. Yarından itibaren kırmızı alanlar trafiğe kapatılacak, bazı metro istasyonları çalışmayacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır" ifadelerini kullandı. Balıkesir ve Kütahya'da 3 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Trump'ın Ankara programı netleşiyor. ABD Başkanı'nın NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da bir araya geleceği bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. İran Meclis Başkanı Galibaf, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız" dedi. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi oldu. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi. Louvre Müzesi'nden sonra Fransa'da bu sefer de Lalik Müzesi'nde bir soygun oldu. Milyonlarca euro değerinde mücevherler çalındı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası son 16 tur maçında Norveç, Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Brezilya 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Neymar bu karşılaşmayla milli takımındaki kariyerini sonlandırdı. Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda bugün Portekiz-İspanya karşılaşması oynanacak, maç saat 22'de. FIFA Dünya Kupası son 16 32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, "Doğru olanı yaptığı için FIFA'ya teşekkür ederim" dedi. ABD medyasında Trump'ın birkaç gün önce FIFA Başkanı Infantino'yu aradığı iddia edildi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM hesabınızı

0: Noto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 2500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk tiyatrosunun usta ismi ve tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayat sahnesine veda etti. Lüküs Hayat, Cibari Karakolu gibi birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Zihni Göktay, hastanede tedavi görüyordu. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik bir öneme sahip. Ankara'da gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken ABD Başkanı Trump'ın helikopterinin parçalarını ve konvoyda kullanacağı araçları taşıyan nakli uçağı havalimanına iniş yaptı. Trump'ın kamuoyunda canavar diye bilinen tekerlekli kale niteliğindeki başkanlık limuzini Ankara'da benzinlikte görüntülendi. Ankara'da zirve öncesi yoğun önlemler alındı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Farklı noktalarda kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yapılıyor. Ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı, bazı otoparklar boşaltıldı. Yarından itibaren kırmızı alanlar trafiğe kapatılacak, bazı metro istasyonları çalışmayacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Türk Yıldızları'nın NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır ifadelerini kullandı. Balıkesir ve Kütahya'da 3 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Trump'ın Ankara programı netleşiyor. ABD Başkanı'nın NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da bir araya geleceği bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. İran Meclis Başkanı Garibaf, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız, dedi. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi oldu. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi. Louvre Müzesi'nden sonra Fransa'da bu sefer de Lalique Müzesi'nde bir soygun oldu. Milyonlarca euro değerinde mücevherler çalındı.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Whippin it, whippin it.

İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi Cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi dünyanın.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz Metro FM.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk tiyatrosunun usta ismi ve tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayat sahnesine veda etti. Lüküs Hayat, Cibali Karakolu gibi birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Zihni Göktay, hastanede tedavi görüyordu. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik bir öneme sahip. Ankara'da gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken ABD Başkanı Trump'ın helikopterinin parçalarını ve konvoyda kullanacağı araçları taşıyan nakliye uçağı havalimanına iniş yaptı. Trump'ın kamuoyunda canavar diye bilinen tekerlekli kale niteliğindeki başkanlık limuzini Ankara'da benzinlikte görüntülendi. Ankara'da zirve öncesi yoğun önlemler alındı, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Farklı noktalarda kimlik denetimi, üst ve araç aramaları yapılıyor. Ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı, bazı otoparklar boşaltıldı. Yarından itibaren kırmızı alanlar trafiğe kapatılacak, bazı metro istasyonları çalışmayacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Türk yıldızlarının NATO uçuşu öncesi son provası yoğun ilgiyle takip edildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, ümit ediyorum ki parlamentomuz tatile girmeden evvel bu iş büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye rahat bir nefes alır ifadelerini kullandı. Balıkesir ve Kütahya'da 3 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Trump'ın Ankara programı netleşiyor. ABD Başkanı'nın NATO zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna lideri Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da bir araya geleceği bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız, dedi. Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri, kendilerini Ukraynalı yetkililer olarak tanıtan Rus komedyenlerin telefon şakasının hedefi oldu. Muhalefet partileri hükümeti eleştirdi. Louvre Müzesi'nden sonra Fransa'da bu sefer de Lalik Müzesi'nde bir soygun oldu. Milyonlarca euro değerinde mücevherler çalındı.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası son 16 tur maçında Norveç, Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finali adını yazdırdı. Brezilya 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Neymar bu karşılaşmayla milli takımındaki kariyerini sonlandırdı. Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda bugün Portekiz-İspanya karşılaşması oynanacak, maç saat 22'de. FIFA, Dünya Kupası son 16-32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, doğru olanı yaptığı için FIFA'ya teşekkür ederim dedi. ABD medyasında Trump'ın birkaç gün önce FIFA Başkanı Infantino'yu aradığı iddia edildi.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında
6: ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
8: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Chip out of man, Latino gang, Tiger.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Norveç, Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Brezilya 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Neymar bu karşılaşmayla milli takımındaki kariyerini sonlandırdı. Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda bugün Portekiz-İspanya karşılaşması oynanacak, maç saat 22'de. FIFA, Dünya Kupası son 16-32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, doğru olanı yaptığı için FIFA'ya teşekkür ederim dedi. ABD medyasında Trump'ın birkaç gün önce FIFA Başkanı Infantino'yu aradığı iddia edildi.

0: Radyosu. Metro FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Hit müzik.
3: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Damn baby, you got a bright future.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Metro FM.

0: Haribon.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Norveç, Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek final adını yazdırdı. Brezilya 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Neymar bu karşılaşmayla milli takımındaki kariyerini sonlandırdı. Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda bugün Portekiz-İspanya karşılaşması oynanacak, maç saat 22'de. FIFA, Dünya Kupası son 16-32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, doğru olanı yaptığı için FIFA'ya teşekkür ederim dedi. ABD medyasında Trump'ın birkaç gün önce FIFA Başkanı Infantino'yu aradığı iddia edildi.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
7: Ümitsiz
2: hit müzik.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Metro FM'de

0: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Ride that Gucci to Prada, that Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: anlam verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Frankie Biscuit.

0: Metro FM'de favori saat sona erdi.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz. Bitmiş. Metro.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: erebileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus 15 Temmuz Harbiye Açık Hava'da sahnede. %25 yaz indirimi fırsatını kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Let me talk to you. Let me talk to you.

doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM hesabınız.

0: var.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz hit müzik. Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik, metro.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Kulakların sendromsuz başlayan günü Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla kulaklarınıza Dark Souls'u getirdi. Eşlik etmesi en güzel şarkılardan biri. Yıllar boyunca Barbara Streisand'a ve Dick Slater'a merhaba diyoruz. Son günlerin en çok sevilen şarkısıyla keyfimize keyif katmaya devam ediyoruz. Radyonuzda Dance.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM'nin yeni haftayla birlikte yepyeni şarkılarla tanışma zamanı geldi. Günün hit adayı Alman DJ Topic'ten Sarah Vokal'de kıpır kıpır bir hit adayı. Tik Tak için oylar, yorumlar bekleniyor. Nasıl buldunuz şarkıyı? Metro FM'de çalalım mı? Oylamaya hemen katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de story bölümünden şarkının kısa bir bölümünü dinleyip oylamaya hemen katılın.
1: Metro FM. Limitsiz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Bu yazın kıpır kıpır hitlerinden biri oldu. DJ Goja ve Mexico'yu yolcu ediyoruz. Saatin şanslı ismi Nazan Özdemir'in favorisini çalıyoruz. Hollandalı Rihanna diye tanırdık onu.

Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: başlangıç yaptığınızı umuyorum. Harika da bir kapanış yapacağız. Sendromsuz geçen bu günün sonuna adım adım yaklaşırken günün ikinci bölümünden sona doğru yolculuğumuzda her zaman olduğu gibi partiliyoruz ve en iyi müzikle enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşıyoruz. Melisa olsa açılışta bize destek oldu. My Life is a Disco ile hemen arkasından Mayıs'ı geliyor ama Metro FM'in sesi sonuna kadar açılıyor. Life is simple.
1: Limitsiz.
2: If you don't like something,

0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: Metro FM'de yeni haftayla birlikte yepyeni şarkıları sizlere tanıtmaya devam. Alman DJ Topic yarın da Sarah ile beraber kıpır kıpır bir yaz şarkısıyla geldi ve oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor şarkı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sıra adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir. TikTok için oylarınızı hemen bana ulaştırabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro Online'de Cengiz Radyo'da yepyeni hafta bu pazartesi gününe başladık. 6 Temmuz günün tarihi doğum günü kutlaması yapacağız. Bilal Yıldırım için doğum günü partisine bu harika şarkıyla katılıyoruz. Bilal iyi ki doğdun. Çok güzel bir yıl olsun senin için. Empire of the Sun'dan We Are The People efsanesi senin için radyonda çalıyor.

0: Énergique. Énergique. Dynamique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: DJ'nin yüzünü salla. Metro Online devam ediyor.

Cengiz. Bu çok sevdiğiniz şarkıları sizlere özel radyonuzda çalıyorum. Tek şarkıyla hayatımıza girdi ve hala çok severek dinliyoruz. No Method, Let Me Go'nun hemen ardından saatin şanslı ismi belli oldu. Metro FM TR. Instagram adresten favori şarkısı bana ulaştı. Ben de size gönderiyorum. İbrahim Kaplan için Ujel Ultranate ile birlikte.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: burası Ben Cengiz. Bu da yıllar sonra üne kavuşan Chemical Brothers şarkısı bir filmin soundtrack albümünde. Çok kısa sayılabilecek bir sürede çaldı ama bütün dünya bu şarkının peşinden koştu. 2026 yılında en büyük hitlerinden biri oldu yıllar sonra. Go! Yeni saate merhaba dememizi sağladı ve yolumuza en iyi müzikle devam edeceğiz. Günün keyfini zirveye taşırken Flighter bize eşlik ediyor. Radyonuzda Dance.
1: Limitsiz. Limitsiz.

0: I'm sexy and I know it.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Devam ediyor. Türk asıllı Hollandalı DJ producer Oğuzhan Güney'in de aralarında yer aldığı yeni isimlerden bir tanesi Anadır ve onların harika yaz şarkısı Talk To You radyonuzdaydı. Keyifli güzel bir pazartesi günü sizin favori şarkılarınızla listemize ekliyoruz. Ve Nazım Şimşek'in istek şarkısıyla yolumuza devam ediyoruz. İnler Metro FM'de In Your Eyes.

Kare yerine başlamadan önce seslendirdiği o güzel şarkılardan biriydi. Love You Like a Love Song. Geçmişte bir gezinti yaptırdı bize. Sonra oralardaki pek çok şarkıyı aldık. Bir araya getirdik. The Uzo'nun mashup'ıyla.

0: Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda.
1: Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
0: dünyanın her yerinde.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam

0: Sia, Never Give Up'la kazasız belasız yolun sonunu getirdik. Haftanın zor başlayan ilişkileriyle biz kevikli kapatıyoruz her zaman olduğu gibi. Ve sizleri arkana emanet ediyorum. Around the World'le Metro FM'de eve dönüş yolculuğumuz başlıyor. Yarın saat 14'te buradayım. Mutlaka görüşelim. Makyano'm son şarkı Gucci.
1: Right at Gucci the Prada, at Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go.
9: Hadi başlayalım.

5 günlük maratonun ilk eve dönüş yolculuğuna başladık bile. Saat 5'i geçti. Pazartesi akşamı Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın'la radyonuzda sesimi duyan herkese merhaba. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansının radyo nostaljisiyle saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel liseyle dünyayı dolaşıyoruz. Buna Around the World diyoruz. Açılışı Fas asıllı French Montana'nın Sway Lee ile yaptığı 2017 tarihli parçayla yaptık. Klibini Uganda'da dans videolarıyla keşfettiği Ghetto Kids ekibiyle çekmişti. O çocukların hayatı bir şarkıyla değişiverdi. İşte şarkı da zaten buydu. Unforgettable. Ben de oradan devralayayım. Unutulmaz bir hafta olsun hepimize ama iyi anacağımız cinsten unutulmazlık. Herkes sürpriz sever genellemesine kapılmadan önce kötü sürprizleri kimsenin sevmediğini hatırlatın. Devamı Kolombiya'da. J Balvin onu ilk kez ülkesinin dışına taşıyan 2012 sonundaki imzasıyla ilginç bir rota izledi. Latin Amerika'dan önce Balkanlarda ve Türkiye'de sevildi. Adı da bugünkü niyetimize zaten uygun. Sakin olun. Karnaval App uygulamasında Metro FM'i seçin. Limitsiz Hit Müzik yanınızda. Haftaya hep beraber muhteşem bir başlangıç yaptık. J Balvin radyonuzda Tranquila. Hey.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Ve neredeyse bütün Avrupa'yı teslim alan, İngiltere'de 3 numaraya kadar çıkan parçası internet tarihinin ilk viral danslarından biri doğmuştu. Hatta 4 yıl sonra T.I. ile Rihanna'nın o meşhur nakaratı Live Your Life'da yeniden söylediği şarkının içindeki bölümü hatırlayın. Maya hi maya ha. Amerika'nın 1 numarasına kadar çıktı. Moldova'dan dünyayı dolaşan melodi Dragosta Dintey Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Herkes bir şeylerin peşinde. Kimini hayaller kullanıyor, kimi hayalleri kullanıyor. Annie Lennox'la Dave Stewart bunu 1983 yılında Londra'da bir deponun çatı katında 8 kanallı bir teybe kaydettiler. İngiltere'de 2 numaraya kadar çıkan şarkı Amerika'da zirveyi gördü. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de gerçek bir klasik. Eurythmics, Sweet Dreams radyonuzda.

İki kıtanın Paris'le Atlanta'nın ortak imzası 2013 sonunda Amerika'da 4 numaraya kadar çıkan bu parçanın klibini yapan Daniels ikilisi 10 yıl sonra Everything Everywhere All at Once filmiyle en iyi yönetmen Oscar'ını aldı. Şarkının adı da bunu sormuyor muydu zaten? Sesini için kısıyoruz. Cevap net. Sesi kısmıyoruz. Sesi açıyoruz. DJ Snake ve Lil Jon, Turn Down For What radyonuzaydı. 2009'da sabaha P. Diddy gibi uyanan, kariyerine Prince'in evine gizlice girip demo bırakarak başlayan bir isim. Amerika'da 9 hafta zirveden inmedi. Bu kadar cüretle başlayan parti kolay kolay bitmez değil mi? Ama arkasında gerçekten dramatik bir hikaye olan Kesha parçası. TikTok Metro FM'de. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Ulaşımın yapay zeka coverı tarihin en büyük hitlerinden birine cüret etti. Santana'nın Rob Thomas vokalli 1999 klasiği, Amerika'da tam 12 hafta bir numarada kalan, 3 Grammy alan, listenin tüm zamanlar sıralamasında 2 numaraya oturan Smooth, bu kez algoritmanın yorumuyla, bambaşka bir ruhla, ikinci el sayılabilecek bir tarzda radyonuzdaydı. Orijinal tahtını yerinde tuttuğu için aslında ikinci el de değerli değil mi? Çünkü Aşık Veysel'in de dediği gibi değer etikette değil, bakışta. İkinci elin şıklığı birinci sınıf zevklerden kaynaklanıyor. Peki gardırobunuzdaki en sevdiğiniz parça sıfır mı, ikinci el mi? Ya da siz giydikten sonra ikinci el olarak sayılabiliyor mu? Macklemore ve Ryan Lewis 2012.

0: Is that your grandma's coat?
1: Efendim dinleyicileri, bu hafta için İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi Cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi dünyanın.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Dea vokalleriyle 2016 yılında sahibi ikiliye kariyerlerinin ilk Grammy'sini getiren parça. En iyi dans kaydı The Chainsmokers'da. Don't Let Me Down radyomuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ı. Ben Arkın'la radyomuzda ki biz buna Around the World diyoruz. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Hayal kırıklığıyla ikinci şans arasında çoğu zaman tek bir cümle vardır. Beni yeniden sev. John Newman bunu bilerek söyledi sanırım çünkü 2012'de Rudimental'ın vokalisti olarak gördüğü İngiltere zirvesini bir yıl sonra kendi adıyla yeniden ele geçirdi. Aynı zirveye iki kez iki farklı yoldan çıktı ki daha sonra yaşadığı beynindeki büyük sorundan sağ çıkmayı başardığı için bence hayatın kendisini yeniden sevdiği isim. Metro FM'de John Newman, Love Me Again.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Norveç, Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Brezilya 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Neymar bu karşılaşmayla milli takımındaki kariyerini sonlandırdı. Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda bugün Portekiz-İspanya karşılaşması oynanacak, maç saat 22'de. FIFA Dünya Kupası son 16-32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump doğru olanı yaptığı için FIFA'ya teşekkür ederim dedi. ABD medyasında Trump'ın birkaç gün önce FIFA Başkanı Infantino'yu aradığı iddia edildi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
1: Around the World
8: devam ediyoruz.

1953 Meksika'sından Quien Será. Yarım asırda çok yol kat etti. Dean Martin de Sway haline geldi. 1999 yılında İngiliz ikili Shaft'ın ellerinde dans pistine dönüştü ve İngiltere'de 2 numaraya kadar yükseldi. İşin tatlı detayı aslında vokal sample'ına izin alamayınca parti stüdyo şarkıcısı Donna Canal kurtardı ve Mucho Mambo Sway Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de yeniden vokallenmiş haliyle radyonuzdaydı. Latin lezzetleri her zaman sıcak. Mevsim her zaman yaz. Takvime bakmaya gerek yok. Los Angeles'lı Delinquent Habits 2001'de kendi klasiklerini sample alıp mariachi trompetleriyle geri döndü. Bu bir devam filmi, üstelik iyi olanlardan. Return of the Tres. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

Bursa'dan çıkan bir melodi. Bu sefer pasaporta ihtiyacı olmadan dünyayı dolaştı. Hisler tercüme istemedi. Mahmut Orhan'ın 10 yıl önceki işbirliği Sena Şener vokalli 2016 imzalı ve 11 ülkede iTunes dahil zirveyi gören, yarım milyar aşan bir streamle bu topraklardan dünyaya açılan seslerin gururu, inkar edilemez hit Theo Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Jamaikalı bir isim 2003'te Diwali Rhythm üzerine kaydettiği parçayla Amerika'nın bir numarasına oturdu, 3 hafta yerini korumayı başardı. Dansal Amerika zirvesindeki en saf zaferlerinden birini elde etmiş oldu. Meşgul olmak üretken olmakla eş anlamlı değil sonuçta. Pazartesi haftaya meşgul olmaya davet eden bir adamla başlayalım. Shampoo, Get Busy Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

2010 Rihanna'nın Loud albümünü açan parçası Grammy'de en iyi dans kaydını aldı ve bir chart ilkine imza attı. Albümün ikinci single'ı zirveye çıktıktan 2 hafta sonra bir numara yerleşti. Bunu başaran tek kız, sıra beklemek demek herkese göre değil. Only Girl radyonuzdaydı. Timbaland ise stüdyodan çıkmak üzereyken son bir kez klavyeye dokunduğunda kabinde bekleyen isim işte bu dedi ve 2001'in en cesur hiti doğdu. Aslına bakarsanız 2001'den bu yana daha cesur hitlerin doğduğunu da söyleyemeyiz. Punjab'ın tek telli halk çalgısı Tumbi ile kurulan altı nota sahibine ilk Grammy'sini getirdi. İlham mesaisi bitmek bilmez. Bazen siz kapıdan çıkarken gelir. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundayız. Missy Elliott, Get Your Freak On.

Aslında yolculuk yaptığımız zaman. Bu akşam Dünya Öpücük Günü'nün sonundayız. Bu geceyi nasıl geçireceğiniz size bağlı tabii ki ama biz de bu akşamki listeyi ona göre kurduk diyelim. Calvin Harris ve Dua Lipa'nın 2018 ortaklığı İngiltere'de 8 hafta üst üste zirvede kalan yılın en uzun soluklu bir numarası. Tek bir öpücük bunu yapabiliyorsa doğru başlangıçların gücünü küçümsemeyin. Bu arada sevdiğiniz insanla en az 6 saniye süren bir öpücük hayatınızın uzamasına neden olabiliyor. One Kiss Around the World dedi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları ben Arkın'la. David Guetta'nın 2015 tarihli hitinde Nicki Minaj vardı, Afrojack vardı, nakaratı söyleyen Bibi Rexha'ydı. Başka kredi de yoktu aslına bakarsanız. Bu kadar insanı bir araya getirdikten sonra sesi milyonlara ulaştıktan sonra adı afişe yazıldı. Aklınızda olsun. Birazdan bu hikayenin biraz daha büyüğü gelecek. David Guetta Metro FM'de Hey Mama.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the World.
2: Devam ediyoruz.

Yıl 1990. Başka bir milenyumdayız. Almanya'dan çıkan grup Snap, Jocelyn Brown'un I've Got The Power haykırışını dünyanın marşı haline getirdi. İngiltere'de bir, Amerika'da iki numaraya kadar yükseldi. Ama benim aklımda aslında bambaşka bir sahne var. Empire State'in tepesine tırmanıp evlilik teklifinde bulunan çiftin açtığı pankartta yazan sözler. Aşkın gücü, gücü olan aşkımızı yendiğinde dünya yaşanır bir yer haline gelecek. The Power radyonuzdaydı. Kendi gücünüze sahip çıkın ve kimsenin ışığınızı söndürmesine izin vermeyin. Kapanışta bu akşamın ikinci kredisiz vokal hikayesi var söz verdiğim üzere. 1990 yılında Everybody Dance Now diye gürleyen bir başka ses Martha Wash'a aitti. Klipte başkasının dudakları kıpırdadığı için Wash davasını açtı ve kazandı. Bugün kliplerde vokal kredisi yazıyorsa bir payı da aslında onun terinde sayılır. Terle, emekle kazanılan hak edilmiş zaferlerin haftası olsun. İlk şarkıdaki niyetimi tekrarlıyorum. Unutulmaz bir hafta olsun hepimize. Saat 17'den beri aralıksız dinleyen varsa tebrikler ve teşekkürler. Her gün 17-19 arası sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşırken öylesine dinleyip geçtiğiniz Around the World için ben epey bir emek harcıyorum. Umarım en az benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de yarın aynı saatte yeni bir yolculuğa davetlisiniz. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat radyomuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World son...

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorin grubunda salı gününden geçerli 1 lira 31 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İşsizlik sigortası fonu kullanım oranı %30'dan %50'ye yükseltildi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında 5 günde toplanan ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Norveç, Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Brezilya 1990 yılından beri ilk kez Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. Maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Neymar bu karşılaşmayla milli takımındaki kariyerini sonlandırdı. Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda bugün Portekiz-İspanya karşılaşması oynanacak, maç saat 22'de. FIFA Dünya Kupası son 16-32 turunda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump doğru olanı yaptığı için FIFA'ya teşekkür ederim dedi. ABD medyasında Trump'ın birkaç gün önce FIFA Başkanı Infantino'yu aradığı iddia edildi.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara-Konya yolunun 55-59. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Metro FM.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Easy on the beat.
1: Really know this here for the city, nigga. Cool chains, plain James, and all that good stuff, man.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.